yapıyorsun? Depremde Nisan olsaydı, Nisan'da sırf sefer diye mantı diye öptüm. Sözcüğüm bir yavru geldi diye sordum beni. Bir kere bu dikkatleştiğimi açıldısı sorduğum için herhalde bir öptüm. Bir cüzel mutlu bir sırf sefer konuyu kısa bir eğilimde baş. Arabam bir dakika arka o ötüm.